denilen parti de parti Batman'in o sefere ufaldı. Bir rası biz de oskara su union von kakun ikemedi. Un diye başın tirukyo senti barama.